0: Tabii sen. Abi tüm. Ne yapalım?
1: Ben bu işe...
0: Yami, 1043 to back him.
2: 1043.
3: After standby request with CPS.
0: Copy.